Why am you? Media ye. Belmanu. Medina si. Belmanu. Jeffrey Sawanu.